Abimanyu, kakekmu ngetal kondo sing nyamu dono kaya kersono. Wis yen panjenengane bocah pinter tututono aja mengko bapakmu sisan kono.